0: Ben çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Bir yigit deyin, ertalab o'zi nonushta tayyorlashni istamaganligi uchun uylandi. Keyin deng, ikki kishiga nonushta tayyorlashni istamaganligi uchun ajrashdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

Tanasan, lekin tonasan, ayt qachon geçer. Endi yonasan, va qizg'onasan, lekin tonasan, ayt qachon geçer.

da hayalin kayda yürüsen ayda ay kaçan geçemendi bir yana sen va kızgandasan leken tanasan

0: Nefretamus.
1: Xalfana dasturida xotira va qadrlash kuni.
2: Ey yaron

Ah desem canımı peyven eyleyey öz canını Dertkeşim hem dertlerim ye

0: Barakalla, yaşayın, salamat bo'ling, omon bo'ling. Azamat Allah bergani yozibdilar. O'zim asli xorazmlikman. Hozir Estoniyadaman, tomosha qilyapman, debdilar. Salomat bo'ling, mana xorazmlik Estoniyada Boltiq bo'yida ekanlar. Assalomu alaykum, Dubaydan salomlar, debdilar. Maza qilib ko'rib tomosha qilamiz radiodan, maza qilamiz. Faqat rahmat uchish uchun, rahmat aytish uchun kirdim YouTube'ga. Abduvaqt yozgan ekanlar. Reklamni kamroq bersangiz deb yozgan ekanlar-da. Reklam mani oyligim, baraka topkur. Biz qanday qilaylik, nodavlat radio kanal. Maza qilardim, reklam chiqib qoladi-da debdilar. Reklamimiz yarim minut, 1 minut-ku. Unaqa vaqt ketma-ket bermayman-ku. 15:45 da o'chirib turing radioni. Yana yoqaveras bu yog'ini. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Ulug'bek Xo'jayev mehmonimiz, labbay.
1: Assalomu alaykum, Bahodirxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomat bo'ling.
1: Andijondan Tursunboy otaman.
0: Labbay.
1: Qazaq qilib kimda boryapsiz? Joy. Rahmat shunchalik olib kelib bizni qariyalarni o'ylab nima qilganingiz uchun.
0: Rahmat, rahmat.
1: Sog' bo'lsinlar, ilonni kelgan mehmonlarimiz xush kelibsizlar. Ilon sog' bo'linglar, ovozingizga ovoz qo'shilib. Hatta unvanlarga hamisi ege bolilar.
2: Assalamu alaikum, rahmat.
1: Rahmat imzanalar için maza kılıyapız. Minnadar mısırlarda.
2: Salamat bolin, rahmat.
0: Rahmat, salamat bolin, aman bolin. Ustazlar haqıda gəp keti yukarıda. Sazlar haqıda, tarlar haqıda. Uyzam tamırlıysa, yakında bir kurdumu.
2: Aha, maş tarını özüm kapladım yakında.
0: Aa, mana onu hamayam, hemen koldan kemiydi o uzun.
2: Özge, örgənib sekizi, aldın sabarama etmedi, iş kanamda bakram can deyik.
0: Ha, ha, ha.
2: Şubilan bile, boylar bana padelerim boğulab, bunu yam boğulab.
0: Aaa, şu korup kagan cayın barıdı, boş, boş turgandı kasası, keyim de karısam alakıda teri turptı, başka turptı. Keyim bunu uzun alakıda ustalar galip barıladı. Şekiliydi desem, sekin sekin kıl yapbiz. Adam kagan işi adam kıl haldeydi ya. Uzumuzu kim bu tarlayı, bu yam harici kim?
2: Harici kim, anaka bu aldın yetken bakımı, mindim bunu kademi tar etkince bu.
0: Aha.
2: Bunu şu kolumya kep kaldı ustazlar çergen hatta kamulca atan azı ben uşağın değişti bunu.
0: Oho.
2: Başta onunla. Bunu sebepçi buldu. Seddineke ustaz var. Alma hanapan yanlarda akadın çalı birgen.
0: Ha ha ha. Kegelle birgen.
2: Oyla oğla. Şuna etti ulu bir sen de zor tar var. Lekin onu karaş gerek, perveş kılıç gerek, karasuz kayan dedi. Şart da aldım da temirledim bana. Ha ha. Alıp gitmen ustazlarını.
0: Baraka toping. Salomat bo'ling. Abduvaqt aka, men uni yaxshi bilmas ekanman. Reklamni siznikini aytmayapman. Videoda YouTube'ni ham o'zida shunaqa joy bo'ladi. Tila bilmasam, men u bizniki ham bormikin, men tushunmayman uni. Texnikani o'rtog'im emasman. Rahmat. Salomat bo'ling. Hop, kim ekanlar? Muharram Sadiq Ikrom vami? Shunaqa ham assalomu alaykum. Ijodkorlarga omad tilaymiz. Baraka toping Bahodir aka deb Muharram opa yozgan ekanlar. Qo'ng'iroqlar, bay assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Bahodir aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
3: Kechagi bayramlaringiz bilan, kecha telefonni GAIdan oldin qilardimmi, nomeringizni bilmadim aka. Bayramlaringiz bilan kechagi.
0: Xo'p, radio kuni bilan tabriklayapsiz. Xo'p bo'ladi, rahmat, rahmat.
3: Samarqand viloyati Urgut tumani, Jo'zmoq mahallasidan Saidmurod bo'laman. Akani ovoziga gap yo'q, ko'rsatmasin.
2: Rahmat, salomat.
3: Yuqori pardalarga aytadigan ovozi bor ekan, iloyim ko'rsatmasin. Tabriklayman hammasini.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Sizlar ham Samarqand ham juda xorazmchani yaxshi ko'radigan yo'nalishda. Ustoz ham Ortiq akam juda ko'p marotaba Samarqandda bo'lardilar. O'sha yerlarda, yig'inlarda boshqalar juda ko'p aytishar, chunki Samarqand ahli ham juda xorazm navolarini yaxshi ko'radigan, Xorazm ijro maktabini juda hadan olgan odamlar edi-da. Shuncha mana qo'ng'iroq qilib, hatto avch pardalarni ham ko'rib aytib turibdi. Oson emas bu narsalarni aytish, o'sha oradagi nim pardalar deydi. Kichkina nim pardalargacha qo'shib aytmasangiz, o'sha eshitadigan shinavanda boshqalar darrov sezadi. Ey, ana joyi bunday bo'ldi, mana joyi bunday bo'lib ketdi. Bir Ortiq akam aytuvdi, falondan aytgan desa, bir joyi qolib ketib, tashlab ketsalar, o'sha joyi qolib ketdi degan. Shinavandalar juda bilishadi, sezgir bo'lishadi, qayeri qolib ketsa, qayeri tushib qolsa, shu joylarni juda aytib, chunki ular ichida aytib yurib, boshqa qilib, xirgoy qilib o'rganib qolganda sezib yurgan quloqida yangrab yuradi. Shunday. Xo'p, qisqagina reklamchani o'tkazamiz. Keyin o'sha qo'shiqni reklamda yangrayotgan ustozlarni ijro so'rashdi, iltimos qilishdi. Ustozlarni yo'lidan ijro qilamiz.
4: Oriya donoda reklama.
5: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
6: 16-mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
7: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
8: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz Ulug'bek Xo'jayev ijrolarida. Demak, navbatdagi so'ragan, istagan, iltimos qilgan taronaga o'tsak yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Ulug'bek aka, marhamat.
2: So'ragan shulardan inshaalloh. Komiljonni yozib ijodidan.
0: Xo'p bo'ladi. Ey yaronlar bir yuzi gul oy

Yolg'izlik yomondir, judolik og'ir. Kun bilan tun aro ajab tengsizlik. Kunlar seni izlab nigohim og'rir. Tunlar telba etar meni. Sensizlik.